Merhaba, merhaba Süleyman Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Yüzünüz efendim, zatenizi pansuman yapıyor. İyi ki geldiniz. Dostum, çok teşekkür ederiz. Ayva yemiş vaziyetteyiz. Mühim değil, 2.80 uzandık. Sayenizde bit tabii. Bey, her türlü şey, her türlü şey ama vergi koydunuz. Uyuz olup kaşınmak, öksürmek, aksırmak, tiksirmek. Acaba buna da vergi koydunuz mu? Rica ederim, buna vergi koymayın. İstirham ederim, daha evvelden haberimiz olsun. Bizatihi ve de kütübihi'nin bundan haberim olması rica ediyorum. Hoş geldiniz. Biz bu gidişle tahmin etmiyorum ki evlere bacalardan girmeyeceğimizi kim temin edebilir? Bakkal, çakkal, elinde baltalarla bizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Ha, bir şey söyleyeceğim. Kelliyi korumuşsun, vergi koymamışsın. Hay Allah razı olsun. Ver elini öpeceğim. Ver, imkanı yok. İmkanı yok elini öpeceğim. Nereye gidiyorsun Süleyman? Git.